0: reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

0: fırsatlarla tamamla.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Medikabil bilgilendiriyor. Akşam polikliniklerimizde hafta içi 17.30'dan sonra da hizmetinizdeyiz. Dahiliye, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerimizle Nilüfer Hastanemizde hizmetinizdeyiz. 444-8-112 medikabil.com.
1: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.

0: Ender Yıldız Grup, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
0: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Er Yıldız Grup. Otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

Mikrofonun başında gülen adam Namdiğer DJ F. Hoş geldiniz programa. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Güzel bir cuma günü diliyorum hepinize. 8 Mayıs bugün ve haftanın en sevdiğimiz günü cuma. Üstelik de yeni şarkıların günü. Saat 10'a kadar sizlere eşlik edeceğim ve yeni şarkılardan bana ulaşanları sizlere dinleteceğim. Kulağınız burada olsun. Hoş geldiniz bir kez daha.

Hey, cuma günü, yeni şarkıların günü ve dün yeni şarkılardan bir tanesi bir gün erken İnan'ın şarkısı Matoma ile birlikte çıkardı. Dün sizlere ilk kez dinletmiştik. Hatta şazamlamıştık, dünya üzerindeki ikinci şazamı yakalamıştık hatırlarsanız. Bugün yine ilerleyen dakikalarda İnan'ın şarkısını dinleteceğim size. Bunun dışında ulaşan yeni şarkıları sizlerle paylaşacağım. Sevgili Hasan, günaydın Fatih. Now diğer DJF demiş, teşekkür ederim. Biz hoş bulduk, sen de hoş gelmişsin. Come Closer isimli şarkıyı istemiş. Tabii ki de çalarız Come Closer burada şimdi sevgili Hasan için.

0: Are you ready? Because here's more hit music.
1: More hit music.
0: This is Radio S Borsa. Ladies and gentlemen, Radio S Borsa.
2: Nefis yeni şarkılardan bir tanesi burada şimdi. Hafex. Azerbaycanlı DJ biliyorsunuz, DJ prodüktör. Daha önce şarkılarını çalmıştık. Alp Ateşoğlu ve Rival'la birlikte güzel bir şarkı yaptı. Bir haftalık daha şarkı.

0: Er Yıldız Grup. Sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük

0: fırsatlarla tamamla.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444-8-112 medikabil.com.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
5: Reklam.
6: Radyo S.
5: Er Yıldız Grup, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

Bless Terms and Conditions buradaydı. 9.05 ve İnan'ın yeni şarkısı şimdi bir kez daha burada. İlk kez dün sabah Türkiye'de ilk dinletmiştik hatırlarsanız. Matoma ile birlikte yaptığı şarkı İna ve Dream Out Loud.

Pusa Radyo S. İnanın yeni şarkısı buradaydı. Radyo S'teydi. Şimdi şöyle hemen mesajlara da döneyim. Hasan'ın mesajını okumuştuk. Sinan ne demiş? Günaydınlar, selamlar, sevgiler haftanın son iş gününden. Senin için öyle, bazıları için değil. Hepinize kolaylıklar diliyorum bugün ve hafta sonu çalışacaklar için de. Sonra bakayım neler demiş. Herkese güzel bir cuma ve hafta sonu diliyorum. Her şey bir gün elbet güzel olacak demiş. Sonra Emre Barlas yazmış. Günaydın DJ, herkese selamlar demiş. Teşekkür ederiz Emre. Emir Taha, kalp çare ararla radyonuzda şimdi. Bu arada bugün tatsız uyandım ben. Neden? Çünkü şahsi Instagram hesabım askıya alınmış. Sebebi belli değil. Ya olur mu hiç böyle bir şey? Bilemiyoruz. İtirazları yaptık. Yüz tanımalar, kimlik kartları. Bakalım neler olacak, göreceğiz.

zirveyi görmüş bir şarkı Pino ve The Warning to Corazon buradaydı. Ve yenilerden biriyle devam edelim. Clooney, Groove Theory burada şimdi. One Question.

Bugünün çıkışlarından biri sırada ve çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Manifest Kızları ve Ajda Pekkan. Ya gerçekten. Hileli isimli şarkıda bir araya geldiler. İlk kez çalıyorum, yepyeni bugün çıktı. Manifest ve Ajda Pekkan. Bir kez daha söyleyelim şarkının ismini.

0: Ender Yıldız Grup, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444-8-112 medikabin.com.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501-537-1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam. Radyo
0: S. Er Yıldız Grup, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

Harry Sir, Arthur Baker, Queen of Chinatown buradaydı. Son haftalarda vazgeçmediğimiz şarkılardan bir tanesi. 9.38 saatler ve bugünün çıkışlarından biri daha burada. Yaklaşık 1,5-2 haftadır şarkı elimde, bugünü bekliyordum. Üstelik Albi'den bize özel anons da aldık bu arada. Onu da ekleyeceğim şarkının başına. Albi yepyeni şarkısı I See You burada şimdi. Vokallerde Judy Ranks. Bugün çıktı yepyeni, açın şazamları.

İlk Shazam'ı da biz yakaladık bu şarkıda. Albi ve Judy Ranks, I See You. İlk önce bulamadı, başka şarkılar buldu Shazam. Sonra doğru şarkıyı buldu. Ve Shazam numarası yok. Yani dünyadaki ilk Shazam'ı biz yakaladık. Burası Radyo S, biz alışığız buna zaten. Bu da yeni şarkılardan biri. Mark'ın yenisi Healing. İki haftadır bekliyorum bu şarkıyı sizden.

Yaz şarkı kesinlikle. Mark'ın yenisi Heal'in buradaydı. Daha önceki çaldığımız şarkıları da çok güzeldi. Aynı bu tarz yine ama çok başarılı işler yapıyor kendisi. Bu arada dünya üzerindeki 10. Shazam'ı da biz yakaladık. Her zaman olduğu gibi. Radio S. Türkçelerden yeni bir şarkı geliyor şimdi. Ümit Sayın ve Bengü bir arada. Ya Sen gidip de şarkının adı bugün çıktı.

Rudimental, geçtiğimiz hafta çıkan şarkı Love You More buradaydı. Şimdi bugün çıkan yenilerden biri. Afrojack, Take Over Control isimli bildiğimiz şarkıyı Eva Simmons'la birlikte yeniden yaptı. Night Freak remixi Afrojack, Take Over Control.

Yeni şarkıların günü Cuma'da. Aslında ulaşan daha şarkı vardı ama yenilerin peşinde koşarken hepsini de ekleyemedim bu arada. Ekleyebildiklerimi sisteme sizlere dinlettim. Bu da onlardan bir tanesiydi, Afrojack. Night Freak Remix ile Take Over Control. Vokallerde Eva Simmons. Çok özledik onun da sesini. Kendi şarkılarını yapsa ne güzel olur diye düşünüyorum. Geldik Zara Larsson'a. Onun da geçen hafta çıkan albümünden nefis bir şarkı. Midnight Sun burada şimdi. Ben de veda ediyorum. Gün içerisinde bir sürü yeni şarkı ekleyeceğim. Kulağınız buralarda olsun. Onları duyacaksınız bol bol. Pazartesi günü de hepsinin üzerinden geçeriz programda, merak etmeyin. O zaman hepinize güzel bir Cuma günü, güzel bir hafta sonu diliyorum. Kulağınızda radyosu olsun. Hoşçakalın.

0: Ender Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam sona erdi.
1: Reklam. Radyo
2: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
0: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Reklam. Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
3: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
4: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. 12'ye kadar cuma sabahını öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda gayet güzel bir hava. Demiştik zaten bu hafta hava güzel olacak. Hafta sonunda keza öyle. Gelin ilk saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakçan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

0: Hande Yener ve Madrigal Ego Radyonuz'da. Efendim soralım sizlere. Alarmınızı sabah kaça kuruyorsunuz? Çok samimi bir şekilde soruyorum. Sabah alarmınız kaçta efendim kurulu? Benim 5.15 öyle. Sabah 5.15'te benim çalmaya başlıyor. Periyodik aralıklarla 5.30'a kadar. Hani birini ertelersem diğeri devreye girsin falan filan diye. Böyle sizde efendim durum nedir? Alarmınız bakın bakalım. Gerçi bakmanız gerek yok zaten biliyorsunuzdur da. Sabah efendim alarmı kaça kuruyorsunuz? Neden bunu soruyorsun derseniz eğer. Eğer sabah saat 6'ya alarm kuruyorsanız yanmışsınız efendim. Şimdi yani 6 son mu yoksa hani sadece 6 mı? Burada önemli olan o. Mesela ben yırtıyor muyum 5.15'te? Neden böyle bir şey denmiş efendim? Bakınız kalp krizi çoğu zaman aniden kapımızı çalan bir sürpriz gibi görünse de diyor. Aslında vücudumuzun bu konuda oldukça düzenli bir takvimi olduğu ortaya çıktı. Uzman kardiyologlara göre kalbimizin gün içinde en çok yorulduğu ve riskin tavan yaptığı belirli bir saat dilimi bulunuyor. Kalp Kurtarıcısı kitabının yazarı Dr. Lomonaco, kalp krizlerinin biyolojik bir programa göre ilerlediğini vurguluyor. Yani mesela bana kalsa ben alarmı hiç kurmam esasında. Hani keşke benlik bir şey olsa yani ama işte hayat öyle demiyor. Doktor Monaco'ya göre sabah saat 6 ile 10 arası... ben yırttım. Ya da bir dakika dur bakalım. Sabah saat 6 ile 10 arası kalbimiz için en tehlikeli zaman dilimi. Bu saatlerde vücudumuzda farkında olmadığımız bir dizi fiziksel değişim yaşanıyor. Ve bu değişimler kalp krizi riskini ciddi şekilde artırıyor. Özellikle yüksek tansiyonu olanlar, kronik stresle yaşayanlar veya uykusuzluk çekenler için bu 4 saatlik dilim çok daha kritik bir hal alıyor demiş. Ben o saat diliminde ayaktayım. Fix yani hiç değişmiyor. Neler oluyor bakınız sabah? Sabahları kanımız geçici olarak daha yapışkan bir hale geliyor. Fiber adlı bir protein yükselerek vücudun pıhtıları parçalama yeteneğini %80 oranında düşürüyor demiş. Atar damarlarımız sabah saatlerinde daralma eğilimi gösteriyor. Uyandıktan sadece 45 dakika sonra vücuttaki kortizol yani stres hormonu seviyesi zirveye çıkıyor. Uyandıktan 45 dakika sonra hani gün içindeki stresi düşününce. Dur bakalım işte neler olacak ne bileyim faturalar falan filan insanın aklına gelince. Ve alarm sesi kalbe şok etkisi yapıyor demiş. Evet alarmlar iptal edilsin. Yani uyandığımız saatte işe gidelim arkadaş ya kaçta uyanıyorsak artık. Ne olmuş yani? Eğer her sabah keskin bir alarm sesiyle uyanıyorsanız benim Allah'tan öyle değil. Kalbinize bilmeden büyük bir yük bindiriyor olabilirsiniz. Doktor Lomonaco, alarmla aniden uyanmanın vücutta bir şok etkisi yarattığını belirtiyor. Bu ani uyanış kalbin strese karşı direncini %30 ila %50 oranında azaltabiliyor diyor. Alarm zili hakikaten alarm sesi seçmiş olduğunuz önemli. Bak ben benimkini dinleteyim bir saniye. Dur nerede? Şimdi ayarlara mı giriyorduk buradan? Yok şurada alarmlar masaüstü masaüstü diyorum ya. Saat. Alarm mesela bunu açayım. Zili sesi bu tamam. Tamam dinlet. Dur şöyle yapayım tekrar buna geçeyim. Bak benim bu. Ben her sabah bu sesle uyanıyorum. Yani paldır küldür mesela şey de seçebilirdin. Çok ki onlar da var mesela gümbür gümbür müzikler seçilir. Ben açıkçası ondan korktuğum için seçmiyorum. Ama biraz daha böyle bir soft olacak. Biraz daha böyle bir sakin falan. Uyanırız nasıl olsa yani. Alarm sesi kalbe şok etkisi yaratıyor. Öyle duptıs duptıs duptıs bir şeyler seçiyorsanız o sıkıntı sevgili dinleyenler. Kalbinizi korumak için küçük ipuçları demiş efendim. Yataktan aniden fırlamak yerine kendinize hazırlanmak için geniş zaman tanıyın. Yani çok geniş zamanımız olmuyor ama. Şeydi hani birdenbire fırlama yani yataktan diyor. Kalk şöyle bir zaten bu sadece kalp için değil. Genel vücut dengesi için de iyidir. Biraz böyle bir yatakta oturun. 30 saniye falan bir şey yapın. Yani böyle bir kan akışı falan bir paldır küldür kalkarsanız yani bu şeylere kadar bak mesela omurilik sorunları varsa fıtık mıtık varsa onları etkiliyor. Onun dışında böyle kristaller mristeller onlar oynayabiliyor apar topar kalkarsanız bir otur şöyle bir kalk. Rahatsız edici sesler yerine gün ışığını taklit eden ve sizi yavaş yavaş uyandıran ışıklı alarmları tercih edin demiş. Uyandıktan sonraki ilk 30 dakika içinde ağır egzersizlerden ve hızlıca merdiven inip çıkmaktan kaçının. Bu kalbinize en hassas olduğu anda gereksiz bir stres yükler diyor. Yani biraz böyle sabah formunu koruyun diyor yani. Biraz daha böyle sakin. Yani paldır küldür yüklenmeyin. Zaten gün işine yeterince yükleneceksin. Bir bırak o da uyansın. Kalbin de uyansın. Bir kendine gelsin. Yani vücut bir kendine gelsin diyor. Sabah ne yapıyoruz? Böyle gümbür gümbür alarm seslerinden uzak duruyoruz. Biraz daha böyle bir sakin. İşte bak benimkisi ben doğru tercih etmişim. Çünkü öbür türlü uyanmayı sevmiyorum zaten. Korkuyorum. Böyle biraz daha sakin olacağız. Biraz daha böyle yatakta biraz vakit geçireceğiz. Oturacağız falan yatakta böyle etrafa bakınacağız falan. Böyle böyle güne hazırlanacağız. Saat 6 ile 10 arası alarmınız kuruluysa onu bak mesela erkene çekin. Yani herhalde iyidir bilmiyorum. Çünkü 6 ile 10 arası demiş. Benimkisi 5-15. Öyle tinkos tinkos kalkıyoruz efendim. İşimizin başına geçiyoruz ondan sonra. Hasan yazmış Hasan Pınar. Selamlar saygılar Mahmut Beyciğim diyor efendim. Hoş geldiniz. Sabah 4.30 sabah namazına kalk diye yazar açıklamalı diyor. 4.30 benim sabah televizyon programı varken efendim. Kaçtı? 4.15'ti. Yani 7'deyken daha doğrusu varken değil 7'de başlıyorken. Şimdi yaz saati falan 8'de alındı program saati. O yüzden ben de bir saat. Sabah 4.30 sabah namazında kalk diye yazar açıklamada. Geçen sene o bypass oldum. Revize edildim demiş. Aman efendim geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sizin şimdi kıymetini biraz daha iyi bilmeniz gerekiyor. Bir sıfırladınız motoru ama olsun. Çok çok geçmiş olsun. Pekala bir adet Özay Bakır dinleyelim. Sizin alarmınız kaça kuruldu sevgili dinleyenler? Sabah kaçta uyanıyorsunuz hakikaten? Yani şu saatte ayaktaysanız zaten muhtemelen biraz erken kalkıyorsunuzdur o kesin. Bir Özay Bakır dinleyelim hemen ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

belki de senin gibi sevilmekten ya da senin sevdiğin gibi sevilmekten sıkılmıştır. Buradan da bakmak lazım. Tamam, sen çok seviyorsun. Tamam, kabul. Buna itirazımız yok ama belki o mesela bu şekilde sevilmek istemiyor. Onu ne yapacağız? Bu tarafından da bakmak lazım yani. Pekala. Efendim, ev almak isteyen var mı aranızda? Bir kampanya var efendim, bir çekiliş var. Bilmiyorum biz katılabiliyor muyuz ama 23 milyon liralık evini, bak 23 milyon liralık evini 300 liraya veriyor. Ve isteyene ek seçenek de sunulacak. Bir kadın piyasa değeri 23 milyon liraya denk gelen evini genç katılımcılara özel 300 TL değerinde çekiliş biletleriyle satışa çıkaracak. Çok mantıklı. Vallahi güzel yani, bak sen hem herkes bu çekilişe katılabilecek, yani herkes 23 milyonluk eve sahip olma şansına sahip olacak. Kadın da muhtemelen bu biletleri satarak zaten 23 milyondan daha fazla para kazanacak. Zekice, vallahi zekice. Katılımcılar arasında kazanan şanslı bir birey 23 milyon TL değerindeki evin sahibi olurken aynı zamanda yaşlı kadın kazanan kişiye bir de seçenek sunacak. Kişi isterse evin tapusu yerine başka bir anlaşmayı da kabul edebilecek diyor. Vallahi süper. Londra'da bakın, dudak uçuklatan konuk piyasasında ezber bozan bir gelişme yaşanıyor. 36 yaşındaki Sepstit yaklaşık 23 milyon TL değerindeki dairesini emlakçılar aracılığıyla satmak yerine dünyayı şaşkına çeviren bir yöntemle çekilişi açtı. Üstelik bir biletin fiyatı sadece bir kahve parası. Şimdi burada şu olabilir, yani 23 milyon lira değerinde bir satış olabilir mi, bilet satışı? Belki mesela böyle bir şart da olabilir. Hani yani şart derken bu kullanıcıları değil, yani bilet alanlara değil. Hani böyle bir arkadaş işte en az 23 milyon lira toplandıktan sonra çekiliş yapılacaktır diye. Bak olabilir bu, eğer böyle bir şey oluyorsa tabii. Kuzey Londra'da efendim, Tottenham'da bulunan iki odalı modern dairesini piyasaya süren Sepstit kuralları değiştirdi. Yaklaşık 300 TL ödeyerek çekilişe katılan talihliyi iki seçenek bekliyor. Kazanan kişi lüks dairenin sahibi olmayı tercih edebilir ya da dilerse 18 milyon TL değerinde nakit ödülün sahibi de olabilir. Abo! Bak, evin değeri 23 milyon lira sevgili dinleyenler. Kadın bilet satışına başlamış 300 TL değerinde. Giriyorsun, alıyorsun. Belli 23 milyondan fazla para kazanacak. Sana çıktı diyelim, sana şunu sunuyor. İstersen diyor evi al ya da diyor istersen evi alma, sana 18 milyon TL nakit para canlı. Şimdi şey düşünebilirsin, ya arkadaş 23 milyon TL değerinde ev varken niye 18 milyon TL'yi alayım? Şunu düşünebilirsin, satmaya kalktığın zaman uğraşacaksın. Diğer taraftan bunun vergisi, harcı, borcu olacaktır, onlarla uğraşacaksın. Belki hani 18 milyonu canlı alıyorsun, gidiyorsun abi. Git daha uygun bir yerden yeni. arada kalan 5 milyon TL farkın belirli kısmı da evsizlere bağışlanacak demiş. Ha?

sözlerle özetliyor. Günümüzde gençler iyi bir işe sahip olsalar bile ev sahibi olmaları neredeyse imkansız. İnsanların biraz umuda ihtiyacı var. Bu yöntemle birinin hayatını tamamen değiştirmek istiyorum. Sepstit'in bu iyilik hareketi sadece barınmayla sınırlı değil, çekilişi kazanan şanslı kişiye Londra'nın büyüleyici yaz akşamlarında gerçekleşecek dev bir konser için 2 adet bilet de hediye edilecek. Kampanyaya bak be. Ayrıca toplanan gelirin %5'i doğrudan evsizlere yardım eden vakıflara bağışlanacak. Daha önce benzer bir deneme yapan ancak hedeflenen bilet sayısına ulaşamayan. Bak evet, bir hedef bilet sayısı var, doğru. Çünkü kadın da bu sefer hani zarara girmek istemez. Hedeflenen bilet sayısına ulaşamayan Sepsit bu kez çok daha kararlı. Eğer siz de Londra'da bir evim olsun ya da milyonlarca liralık nakit ödül cebime girsin diyorsanız bu çekiliş ay sonunda sona eriyor. Yani internetten falan var mı ablam bunun satışı? Varsa biz de alalım yani, nedir kazanırsak tamam. Şu olur yani, evi de alabiliriz veya parayı da gönderebilir, o da olur. Londra'da yaşamak istemiyorsak veya aranızda yaşamak isteyen de olabilir. Al parayı, burada ne var? Ay sonuna kadar efendim, katılımın sonu, son tarihi ay sonu, ona göre bir düşünün bakalım. Bilet bulabiliyorsanız bir araştırın internetten, Google'dan. Eğer satış varsa bana da haber verin. Biz de bir şansımızı deneyelim. Gerçi biz de, ben de diyorum ama benim bende olmuyor. Yani ben alsam bile beni bir rakip olarak görmeyin efendim. Ben bu çekiliş mekiliş olaylarında şanssızım. Bugüne kadar bir şey çıkmıştır, yok yani.

Radyo Este. Hoppa. Cuma günü paylaşıyoruz sizlerle namütenay muhabbette. Çok kısa bir aramız olacak. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Dediğim gibi çok kısa bir nefes aramız olacak. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
7: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
8: Bu hilal sensiz olmaz.
9: Reklam.
10: Radyo S.
9: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
11: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Gene bastık misafir radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tünay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Ve bakınız, 10 milyon lira adım adım buhar oldu. Mitçiyiz diyerek bir ay boyunca dolandırdılar. Bir ay boyunca arkadaş. Hiç bu taktik sekmiyor. Bir şekilde kazandırıyor maalesef. Ama bir ay boyunca da yani sürekli para vermek arkadaş. Adamlardaki de yüzsüzlük. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler hakkınızda bak standart. Terör soruşturması var dedikleri 53 yaşındaki psikolog M.A.'yı, 3 yaşındaki psikolog M.A.'yı yaklaşık bir ay içinde 10 milyon lira dolandırdı. Şimdi ya hani psikoloğu da nasıl dolandırdılar diyebilirsiniz. Arkadaş bu ülkede profesörü dolandırdılar ya. Şimdi burada dikkatli olmak gerekiyor. Şu ince çizgilere dikkat etmek gerekiyor. Bak, İstanbul'da yaşayan 53 yaşındaki psikolog M.A. 7 Mart'ta 2 Nisan tarihleri arasında kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı yani MİT görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından hedef alındı. Hakkınızda terör soruşturması var yalanıyla kandırılan M.A. bu süre zarfında yaklaşık 10 milyon lira değerindeki altın ve dövizi parça parça şüphelilere teslim etti. Tamam, hakkınızda terör soruşturması varsa bunda paraların ne alakası var? Efendim terör soruşturması paralara da uzandı. O da muhtemelen işte yani hesabınız da terör örgütünün kontrolü altında geçmiş. Biz ona da bakıyoruz şimdi. 10 milyon lira değerinde bak altındır, dövizdir, hepsini parça parça şüphelilere teslim etmiş. Şüphelilerin altın ve dövizleri almak için mağdur kadını Şişli Maçka Parkı'nda bekledikleri anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Nisan 2026 günü saat 17 sıralarında Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nde rutin denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında durumundan şüphelenilen ÖS, bak 21 yaşında, YEG 18 yaşında ve MT, o da 21 yaşında durduruldu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 155 gram altın ve 19.800 dolar ele geçirildi. Polis ekipleri ele geçirilen altın ve paraların arasındaki bir banka dekontrolünde yer alan isimden yola çıkarak psikolog M.A. ile irtibata geçti. Yapılan incelemelerde şüphelilerin üzerindeki altın ve dövizlerin aynı gün Şişli Maçka Parkı civarında mağdur kadın tarafından teslim edildiği belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin parkta bekleme ve paraları teslim alma anları tespit edildi. Emniyetteki sorgularında şüphelilerin M.A.'yı terör soruşturması tehdidiyle kandırarak standart bir ay boyunca sistematik olarak para aldıkları kesinleşti. Evet, tam görüntüyü de koymuşlar parktaki. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 21 yaşındaki ÖS, 18 yaşındaki YEG ve 21 yaşındaki MT adliyeye sevk ediliyor. Nitelikli dolandırıcılık suçundan hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabii bu iş bitti anlamına gelmiyor. Bunlardan o kadar çok var ki piyasada. Ele geçirilen altın ve paralarsa muhafaza altına alınmış. İnşallah psikolog hanımın bütün paraları, kaptırdığı paraların hepsini geri alabilir. Temennimiz bu yönde tabii ki, ama hep söylüyoruz işte, dikkat, dikkat, dikkat. Evet, bunlar sistematik yaklaşıyor, doğru, çok inandırıcı konuşuyorlar. Bu konuda baya baya iyi çalışıyorlar. Ama her ne olursa olsun, bak ne kadar inandırıcı olursa olsun, şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu iş telefondan olmaz. Yani telefondan arayıp da seni yönlendirmez, hakkınızda terör soruşturması var falan. Mutlaka karakola gidersin değil mi? Hani orada ifade verirsin. Hani atılacak adımlar varsa oradan atılır. Böyle dışarıdan telefonla olmaz ya. Sen şimdi al evdeki paraları. Ne alaka para? Olsun, paraları al. Sen onları da götür. Çünkü terör soruşturması bu. Diğer soruşturmalara benzemezsin. Hani kullandıkları teknoloji falan da filan da hepsi evet çok teknik davranıyorlar, ama ne olursa olsun işte bu oyuna gelmemek gerekiyor. Hepimizi arayabilirler. Beni de aradılar zamanında. Eğer aklınızda yine de bir soru işareti kalırsa, hani diyelim ki ya acaba olabilir mi dersen, hep söylüyoruz en doğru mantık o görüşmeyi sonlandırıp bir polis karakoluna gitmek. Orada zaten onlar sana gerçeği söyler. Ha, bunlar şey diyebilir yani, karakolda asla göremeyeceksin.
çok gizli yürütülüyor. Bunların bilgisi karakola verilmez diyebilirsin. Ver o zaman deyip geç sen de o zaman madem yani. Aman arkadaşlar.

Arkadaşlar dikkat. Bakın yıllardır bu dolandırıcılık vakaları bir türlü bitmedi. Kolay kolay da bitmez. Çünkü hep söylüyoruz, kazanıyor adamlar yani. Kazandıkça da bu yöntemleri geliştirmeye devam ediyorlar. 10.44 saatler Radyo S burası. Cuma gününü paylaşıyoruz sizlerle. Cuma sabahını öğlenle buluşturuyoruz. Dışarıda gayet güzel bir hava var. Haftanın da sevdiğimiz günlerinden bir tanesi pek çoğunuz. Bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umuyoruz keyifler yerindedir diyelim ve bir adet Sezen Aksu dinleyelim. Sonrasında buradayız.

Sezen Aksu Aşk Dansı radyonuzdaydı. Acı bitse. Efendim pekala, bakınız 82 bin liralık geri vites. Bu da işte artık yapılan en büyük hatalardan biri diyebiliriz. Kırıkkale'de drone denetiminden kaçmak için ters şeritten geri geri kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü toplam 82.718 lira cezayla karşılaştı. Yine iyi, güzel idare eder. Drone var bir de ve sen kaçıyorsun hala. Plaka zaten kabak gibi meydanda. Ne gereği var? Kırıkkale'de köprü üzerinde denetimi fark eden sürücü aracı geri sürerek ters istikametten kaçtı. O kurtulduğunu sanıyor o sırada. Bu şekilde bir süre ilerleyen sürücü aracını park edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. O anları drone'la takip eden polis sürücüyü yakaladı. Sen sadece ekip araçlarına bakıyorsun, ekip otolarına bakıyorsun. Gelen giden var mı? Oo yok abi, arabayı da şuraya bırakayım. Kaçayım ben, sonra alırız arabayı diyorsun. Tepeye de baksana biraz. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak ve yönetmelikte belirtilen haller dışında trafik güvenliğini bozacak şekilde geri geri manevra yapmak suçlarından toplam 82.718 lira cezai işlem uygulandı. Tabii şimdi ehliyeti olmadığına göre şey mi acaba, ehliyeti kaptırmış olduğu için mi daha öncesinde ehliyeti yok? Yoksa yaş olarak mı? Yaş olarak olsa söylerler gerçi. Eğer araç başkasınınsa yani ona da bir ekstradan bir kitleme olacak. Tabii bir de araç da tabii trafikten bir süre men edilecek. Onlar da tabii yazmamışlar ama o hatırlatmaları da biz yapalım. Hani olur olmadık yerde şöyle bir geri bir de satayım falan filan derseniz hani karşılaşabileceğiniz standart durumlar bunlar sevgili dinleyenler. Ve mümkünse zaten bak hep söylüyoruz, kaçmayın. Yapacak bir şey yok. Ters yönden gitmişsin. İleride çevirme var. Yok pardon, ileride çevirme var. Ondan kaçmak için ters yöne gideceksin. Belli, ehliyet yok. Yapma. Yakalıyorlar çünkü. Yakalanınca da var ya, acımıyorlar. Hani böyle ekstradan bak mesela nedir? Mesela sadece burada ehliyet olmadığı için ceza alacaktın. Bir de sen şimdi neydi? Trafik güvenliğini bozacak şekilde geri manevra yaptığı için bir ekstra daha bir. Hani şu 3 günlük dünyada değer mi? O yüzden söylüyoruz bak, drone'u var bunun, ne bileyim diğer kameralar var. Yol güvenliği kameraları var işte, ne bileyim EGS'ler falan filan neyse. Ondan sonra civarda kameralar var, yani kameralar var. Bir de bunlar kayıt yapıyor. Eskidendi yani o kaçma maceraları. Şimdi hiç gerek yok. O yüzden böyle bir durumda tabii ki karşılaşmayalım. Herkes kurallara riayet etmeli. O önemli bir şey ama... Diyelim ki kaçmayı düşündün, işte artık o yapmaman lazım onu. Onun kaçışı yok, o da ayrı bir şey. Elif kolay gelsin Mahmut Bey, selamlar demiş. Selamlar efendim, hoş geldiniz. Ömer şarkı yazmışsın abicim, şarkılara hiç bakmıyoruz biliyorsun be. Hiç bak.

Radyo Espros'un Namık Tınay'ı muhabbet devam ediyor. Yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. Yeni saatlere programa katılabilirsiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız çok kısa, mini minnacık, küçücük, şuncacık bir reklam aramız var. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yanhak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yanhak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yağmurların şarkısı Ya Sen Girip de radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Ve bakınız, hayırlı uğurlu olsun, Hanita virüsümüz oldu. Yavaş yavaş yayılıyor. Acaba bize ne zaman gelir? Yani umarız gelmez tabii de, temennimiz bu yönde. Ama böyle yayılmalarda biz çabuk efendim bu yayılmaya ayak uyduran bir toplumuz. Şimdi tekrardan bir pandemi korkusu sardı insanoğlunu. Gerçi Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı, hani pandemi durumu olmaz diye, ama bakacağız göreceğiz efendim. Arjantin'den Cabo Verde'ye giden ve 3 kişinin ölümüne neden olan gemideki hantavirüs vakalarının ardından İsrail'de ilk enfeksiyon tespit edildi. Sağlık yetkilileri hastanın durumunun stabil olduğunu açıklarken vaka yakından takip ediliyor. Arjantin'de, Afrika'nın batısında efendim, batısından seyahat eden işte gemide ortaya çıkan ölümcül hantavirüs vakalarının yankıları sürüyor. İsrail'deki vakada durum stabil. Kimliği açıklanmayan hastanın son günlerde uluslararası sağlık otoritelerine alarma geçiren, gemideki salgınla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Bak, Avrupa'da da benzer vakalar var. Daha önce işte Arjantin'de aynı şeyi bin defa her paragrafa yazmanıza ne gerek var ya? Tamam, Arjantin'den Cabo Verde'ye doğru seyir halindeyken gemide virüs çıktı. Üç kişi, her paragrafa bunu yazmanın ne anlamı var ya? Bu edit, kim bunun editörü? Hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi yaşamını yitirmişti. Salgın sonrası gemide bulunan yolcu ve mürettebat üzerinde geniş çaplı inceleme başlatılmıştı. Öte yandan İsviçre'de de benzer bir vaka kayıtlara geçmişti. Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan bir kişinin YouTuber Ruhi Çenet'inde yer aldığı gemide bulunduğu açıklanmıştı. Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM'de görev yapan bir kabin memuru da hantavirüs taşıdığı belirlenen bir yolcuyla temas etmesinin ardından rahatsızlanarak Amsterdam'daki hastanede tedavi altına alındı. Hollanda Sağlık Bakanlığı hostesin hafif semptomlar gösterdiğini ve izolasyonda tutulduğunu açıklarken görevliye hantavirüs testi yapılacağını duyurdu. Yerel basında yer alan bilgilere göre kabin görevlisi virüs nedeniyle daha sonra hayatını kaybeden 69 yaşındaki Hollandalı kadının bulunduğu seferde görev yapıyordu. Söz konusu yolcunun daha önce hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius'un isimli kruvaziyer gemisinde bulunduğu belirtildi. Uzmanlar hantavirüsün kişiden kişiye bulaş riskinin düşük olduğuna dikkat çekiyor. Enfekte kişilerle temas edenlerin belirtiler konusunda dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Evet, normal şartlarda insandan insana pek geçiş olmuyor efendim. Temasta olmamak gerekiyor, işte ona dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında daha çok kemirgenlerde falan bulunan bir durum. Yani şu an için, evet, dünden beri belki de ya da son birkaç gündür sürekli konuyla ilgili haberler de yapılıyor ama bizim hani haber dünyası biraz böyle. Hani bir konuyu buldum, o haldır aldır aman konuşalım işte şöyle olsun böyle olsun diye, ama en son Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şey hani telaş edilecek bir durum yok diyor. Tabii nereye kadar etmeyeceğiz, o da ayrı. Çünkü bir pandemi geçirdi bu dünya. Bizim kuşak bunu da gördü. Pandemi de gördük, yani görmediğimiz o kalmıştı. Tekrar benzer bir korku sarıyor tabii ki insanoğlunu. Bakacağız, göreceğiz. Yani ben açıkçası çok bir şey olacağını düşünmüyorum ama bunu söylerken de biraz tedirgin olmuyor değilim. Gerçi hoş, pandemiden sonra, hatta pandemiyle beraber falan da böyle bir dünya haber çıkmıştı. İşte insan yiyen virüsten tutun da ne bileyim kör sağır eden, insanın beynini parçalayan virüsten falan bir sürü bahsedilmiş. Onlardan hiçbiri mesela olmadı. Hatta en son bak şu an adını bile unuttum. Geçtiğimiz aylarda daha yakın dönemde bir şeyden bahsetmiştik. Bu defa Hindistan'dan mı yayılmaya başlamıştı? Öyle bir şey vardı. Yoksa yine Çin'den miydi bilmiyorum. Onlar arada kaybolup gidiyor. Bir böyle bir rüzgar çıkıyor. Bir dünyayı sarıyor bu rüzgar. İşte aman yarabbi, yeni bir pandemi mi? Yeni bir koronavirüs vakası mı? Bilmem ne mi? Ivır mı zıvır mı diye. Öyle bir iki gün bir coşuyor dünya. Ardından bir sakinleşiyoruz yine. Bunda da muhtemelen yine benzer bir durum olacak. Temennimiz o yönde ya da. 11-15 saatler hanımlar beyler, Radyo S burası. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günündeyiz. Günlerinden birindeyiz daha doğrusu. Yeni saate merhaba dedik. Dışarıda gayet güzel bir cuma günü. Ve tabii hafta sonu da hava muhalefeti açısından güzel görünüyor.
şöyle rahat rahat gezeceğimiz, dinleneceğimiz bir hafta sonu olur inşallah. Temennimiz bu yönde. Bir adet Buray ve Teoman dinleyelim şimdi, ardından devam edelim.

Buray ve Teoman Kupa Kızı Sinek Valesi radyonuzdaydı. Efendim yaz dönemi geliyor ve tatilin en önemli sorunlarından bir tanesidir. Şezlong. Erkenci olmak gerekiyor. Hatta geceden bırakanlar var şezlongun üzerine havlu. Bu bana hep enteresan gelmiştir. Niye abi? Yani sen sabah gidiyorsun veya geceden bırakıyorsun. Niye orasını istila ediyorsun? O zaman kiralı orasını. Hakikaten böyle şey sinir bozucu bir şeydir bu. Bir turistin de sinirini bozmuş. Ve mevzu mahkemelik olmuş efendim. Şezlong savaşı. Sabah 6'da kalkıp yer bulamayan turist tatil şirketine dava açtı ve kazandı. Yunanistan tatilinde bakınız her gün şezlong aramak zorunda kaldığını söyleyen bir Alman turist. Tur şirketine açtığı davayı kazandı. Kimliği açıklanmayan turist ailesiyle birlikte bakın 2024 yılında Kos Adası'nda tatil yaptığını ve oteldeki misafirlerin şezlongları havlu bırakarak erkenden rezerve etmesi nedeniyle büyük sorun yaşadığını belirtti. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya sen de erken kalk diye. Tamam doğru da arkadaş bunun yolu bu değil ki. Mahkemeye sunulan ifadeye göre turist her sabah saat 6'da kalkmasına rağmen ailesi için boş şezlong bulamadığını, hatta çocuklarının zaman zaman yerde uzanmak zorunda kaldığını söyledi. Turist tur operatörünün otelin havluyla yer ayırma yasağını uygulamadığını ve bu nedenle tatilin beklenen koşullarda geçmediğini savunarak dava açtı. Bölge mahkemesi ise ailenin lehine karar verdi. Mahkeme 4 kişilik ailenin satın aldığı paket tatilin ayıplı olduğuna hükmetti. Aile tatil için bakınız toplam 7.186 euro ödeme yapmıştı. Tur şirketi daha önce 350 euro geri ödeme teklif ederken o 350 bayağı da cimriymiş. Mahkeme toplam tazminatın 986.70 euroya çıkarılmasına karar verdi. Yine şey yani toplam 7.000 euro hemen hemen 1.000 euro yani. Hakimler kararlarında tur şirketinin oteli doğrudan işletmese bile misafirler için makul sayıda şezlong erişimini sağlayacak bir organizasyon yapısı oluşturma yükümlülüğü bulunduğunu belirtti. Özellikle yaz aylarında popüler tatil bölgelerinde sıkça görülen şezlong savaşları, turistlerin sabah erken saatlerde havlu bırakarak yer ayırması nedeniyle uzun süredir tartışma konusu oluyor. Bu dünyanın her yerinde var demek ki, bizde de var. Önce giden kapar. Tamam önce giden tabii ki kapar, o ayrı bir şey ama orada kal. Gidiyorsun erken kalkıyorsun, havluyu bırakıyorsun, dönüyorsun. Ha, bunu sen yapmıyor musun dersen ben de yapıyorum evet. Ama bu yaptığımızın doğru olduğu anlamına gelmiyor. Sen niye yapıyorsun diyebilirsiniz. Tamam ben bırakayım ama herkesin bırakması lazım. O da para veriyor, ben de para veriyorum oraya. Çok çetrefilli bir konu. Hani genel bir çözüm olur mu? Bana pek böyle olmaz gibi geliyor. Bizde zaten pek dava meselesi de olmaz bunlar. Geçen yıl sosyal medyada yayılan görüntülerde bazı turistlerin havuz kenarında yer kapabilmek için geceyi şezlonglarda geçirdiği görülmüştü. O öyle de tatil mi olur canım? Düşün sırf havuz kenarında şezlongun olsun diye gece şezlongda uyuyorsun. Ama o tatil değil ki, o sürünme o ya. Bazı tur şirketleri ise bu uygulamaya karşı önlem almaya başladı. İspanya'nın bazı bölgelerinde ise şezlongu havluyla rezerve edip saatlerce kullanmayan turistlere 250 euroya kadar ceza uygulanabiliyor. Ha evet, bakacaksın mesela havlu var tamam. Ama turist yok piyasada. Belli bir süre konabilir. Ne konabilir mesela? Tamam yani denize girdi çıktı veya havuza girdi çıktı. Hadi bir saat diyelim. Bir saat sonra hala mesela orası boşsa yapıştır cezayı. Bilmiyorum artık yani bir çözümü olur mu olmaz mı? Hani pratik bir durum geliştirilebilir mi geliştirilmez mi? Pek açıkçası olacağı da benzemiyor ama yani ya komple kaldırılacak havlu olayı. Mesela sabah koydun, çalışan girecek havluları toplayacak. Hani arkadaş geldin gelmedin havlu burada durmaz diye. Bir belki öyle acımasız bir durum olursa işe yarayabilir. Dırıdıt dırıdıt dırıdı, düşünüyorum bir taraftan bu da pek yaramaz. Hani şu an çünkü biz yine alırız o şeyi oraya. O havluyu bir şekilde bir yolunu buluruz. Havlu olmaz kitap koyarız bir şey. Neyse bakalım.

Hanımlar beyler, Namık Tünay muhabbet devam ediyor. Son yarım saate merhaba diyeceğiz az sonra. Çok kısa bir aramız var, ara sonrasında buradayız. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp'ımız. Dediğim gibi çok kısa bir nefes arası, hemen sonrasında devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV. Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Kalanlar radyonuzdaydı. Efendim sorsak sizlere en çok hangi yıllara, hayatınızda hangi yaşlara geri dönmek istersiniz diye. Muhtemelen lise yılları ilk sırada yer alır değil mi? Daha böyle şeydir. Daha böyle hani hayatla tanıştığımız böyle aklımızın başımızdan bir karış yükseldiği. Hani ilk aşklar, ilk heyecanlar vesaire falan daha çok o zamanlarda olur. Böyle hani şimdi lisede olmak vardı falan filan diye zaman zaman böyle sohbetlerde de geçer. Efendim bir kadın bunu başardı. Tabii amacı neydi bilmiyoruz. Hani o yıllara dönmek miydi veya onu o şekilde mi bastırmak istiyordu o duyguyu? Göreceğiz. 28 yaşındaki kadın kendisini lise öğrencisi gibi tanıtıp okula kaydoldu. Anlamamışlar mı hiç peki? Bir dakika, fotoğrafı var mı burada? Yok, haberde fotoğrafı yok. Amerika'nın New York City kentinde bakınız 28 yaşındaki bir kadının kendisini 16 yaşındaki gibi göstererek liseye kaydolduğu iddiası gündem oldu. Yetkililere göre Casey Treason sahte bir isim ve doğum tarihiyle okula kayıt yaptırdı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Treason'ın kayıt sırasında sahte isim kullandığı ve doğum tarihini 16 yaşında görünecek şekilde beyan ettiği öne sürüldü. Yanında velisi falan yok muymuş hani? Neden peki bu? Niye yapmış ki? Soruşturma dosyasına göre kadın okul yönetimine Ohio'dan geldiğini söyledi. Ancak okul müdürü daha sonra sosyal medyada Chris'in gerçek adı ve fotoğrafının yer aldığı bir sosyal medya paylaşımını fark etti. Ah, sosyal medya bak, hiçbir şey gizleyemiyorsun. Nasıl fark etmiş olabilir ki peki? Bir sürü insan var sosyal medyada, birisi sana kayıt yaptırıyor okula. Sen enteresan, biraz saçma olmuş. Neyse. Bunun üzerine durumun yetkililere bildirildiği aktarıldı. Okul neydi? Okul müdürü bakıyor ki sosyal medyada başka bir fotoğraf kadın. Bu kadının gerçek adı ve yüzü var orada. Diyor ki bu bizim öğrenci. Bakıyor değilmiş bizim öğrenci. 16 yaşındaydı bu, değilmiş. Bunun üzerine durumun yetkililere bildirildiği aktarıldı. Yetkililer Chris'in daha sonra bir arkadaşının baskısıyla kamu yardımlarından faydalanabilmek için okula kaydolduğunu söylediğini belirtti. Kamu yardımlarından faydalanmak için. Kendini 16 yaşında gösteriyorsun, yani 16 yaşındayım diyorsun. Fake bir kimlik buluyorsun. Kayıt yaptırıyorsun. Casey Chris'in hakkında suç amaçlı kimliğe bürünme. İzinsiz giriş ve çocukların güvenliğini tehlikeye atma suçlamaları yöneltildiği ifade edildi. Yani evet, doğru. Mahkeme kayıtlarına göre suçlamaları reddeden Chris'in kefaretsiz şekilde serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşmada efendim belli olacak ceza tam olarak. New York'taki eğitim departmanı sözcüsü ise olayla ilgili yaptığı açıklamada kayıt dolandırıcılığı ciddi bir suçtur ve New York devlet okullarının değerlerini temelden zedeler ifadelerini kullandı. Yani bu her yer için geçerli, sadece New York için değil. Sen çocuğunu gönderiyorsun liseye, işte 15-16 yaşlarında, neyse artık. Başkası geliyor kayıt yapıyor ama esasında 28 yaşında. Yani tamam, hani kimlik bilgilerine eyvallah da hiç mi belli olmamış? Yani hani 28 yaşında birinin belki yaşı küçük gösterebilir eyvallah da. Ama 28 yaşındaki biri 16 yaşında da göstermez herhalde ya. Ne bileyim artık, bunun makyajı mı oldu bilmem nesi mi oldu bilemiyoruz ama... İyi, en azından sadece işte sosyal yardımdan faydalanmak için böyle bir şey yapmış. İşin çok daha maalesef psikolojik sorunlu bir yanı da olabilirdi. O çok daha ürkütücü olurdu. Bu sadece para için yani. Neyse, en azından yakalanmış. 11.44 saatler. Son çeyrek içine giriyoruz Cuma gününde. Bir dakika şöyle bakalım. Bu nedir? Tamam. Şimdi bir adet Demet Akalın dinleyelim, sonra buradayız.
1: Mahmut Uçakcan.

aylara. Açtım multi 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gel.

Ama dünyanın pek çok yerinde de bu böyle bir sistem var. Her çöpü her gün atamıyorsun. Çöpleri atarken de sınıflandırmış olman gerekiyor. İşte evsel atıklar olsun, ne bileyim plastik atıklar olsun falan filan. Biz de ona geçsek oho. Biz daha şeylerde bile yani nedir mesela benzinliklerde, benzin istasyonlarında çok görülür. Oraya bile çöpleri tam sınıflandırılmış bir şekilde atamıyoruz. Orada plastik yazar mesela, plastik atıklar diye. Biz oraya başka bir şey atıyoruz mutlaka. Atık, atık işte garip, atıyorum Allah Allah deyip. Bakınız, kente yürütülen projede kamyonlara yerleştirilen kameralar çöp kutularının içeriğini otomatik olarak görüntülüyor. Yapay zeka sistemi daha sonra plastik poşet, evsel çöp, bahçe atığı veya geri dönüştürülemeyen diğer maddeleri tespit ediyor. Sistem yanlış atık tespit ettiğinde ilgili eve özel bilgilendirme kartı gönderiliyor. Bak oradan bile buluyorlar seni çöpten. Abi sen çöpleri atmışsın ama olmamış bunlar ya. Şimdi arkadaşlar kapının önüne getirecekler yine. Onları bir ayıklarsanız bak şişe var orada birkaç tane. Al abi onları. Böylece kamu spotları yerine doğrudan o eve özel kişisel geri dönüşüm uyarısı yapılmış oluyor denmiş. Yetkililere göre proje kapsamında kullanılan yapay zeka yalnızca sokakta bulunan çöp kutularını analiz ediyor. Sistemin yüz tanıma veya kişisel takip amacıyla kullanılmadığı belirtiliyor. Şimdi buradan tabii millet şey dedi, arkadaş sizin kamera bizi kaydetmişti diyebilirim. Buna rağmen bazı uzmanlar çöplerin görüntülenmesinin mahremiyet konusunda soru işaretleri yarattığını söylüyor. Ha abi biz çöpe bir şeyler attık ama siz maşallah hepsinin listesini yapmışsınız. Listeyi bari direkt bana göndereydiniz. Hanımın görmesi iyi olmaz. Mesela düşün başka şeyler atıyorsun. Gizli saklı. Geri dönüşüm hataları %23 azalmış bu arada. Projeyle ilgili paylaşılan verilere göre uyarı kartı gönderilen evlerde geri dönüşüm hataları yaklaşık %23 oranında düştü. Ayrıca geri dönüşüm kutularını düzenli kullanma oranının da %45 arttığı açıklandı. Uzmanlar benzer yapay zeka sistemlerinin Amerika'da giderek yaygınlaştığını belirtiyor. Bazı şehirlerde çöp kamyonlarına takılan kameralar yalnızca geri dönüşüm değil, kaçak çöp dökme, yüksek otlar ve çevre ihlallerini tespit etmek için de kullanılmaya başlandı denmiş. Dediğimiz gibi evet oralarda bu işler de oldukça sistemli. Bizdeki gibi öyle haldır haldır bulduğunu poşetle çöpe at değil. Pek çok yerde bu yapılıyor. Çöpler ayrıştırılıyor. Daha evde ayrıştırılıyor. İşte geri dönüşümler bir tarafa, plastikler bir tarafa. İşte neyse yani o sınıflandırma. Bak o sınıflandırmaya bile tam hakim değiliz. Yani konuya o kadar uzağız yani. Ona göre çöpleri o çöpe atıyorsun. Yetkililer geliyor, alıyor ve o çöpler ona göre değerlendiriliyor. İşte geri dönüşüme giden, geri dönüşüme gidiyor. İmha edilecekler. O şekilde imha ediliyor. Sistem böyle işliyor. Yanlış yaptığında da evine kart geliyor. Bunu yanlış yaptın bir daha yapma diye. 11.51 saatler. Hadi toparlayalım program artık. Kinda wanna take my time. Kinda wanna lose my shit.

11.54 oldu saatler. Gitme vakti geldi. Bugün de efendim sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Haftanın son programıydı. Hepimiz için güzel bir hafta sonu olsun. Şöyle ailemizle, arkadaşlarımızla nefes alacağımız bir hafta sonu olsun efendim. Pazartesi sabahı saat 10'da yine burada Radyo S'te namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu.
1: Reklam. Radyo
2: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Yoksa Radyo S.
1: Sezgi.

benim olmam yeter senin yanında. Her şeyi unuturum anında. Her şeyi değişmek için bir şans ver. Hiçbir şeyi değişmem ki zaten.

0: Her şeyden vazgeçtim, senden geçemiyorum. Yok, yok. Bu nasıl bir sevgi bilmiyorum.
1: The Beat. The Beat. Of Bursa. Radio S Now. Get in touch. Get in touch. With your maximum size. With your maximum size.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Action Track, Güneş, Yaşıyorken Anla, Uzi. Ardından bir sürpriz şarkı daha gelecek. 95.6 Radyo S'teyiz, Güne Bakan'la. Radyonuzdayız, yayındayız. Haftanın son programı, tam 2 saat boyunca. Saatlerimiz 15'i gösterdik, sizlerleyiz. Hala titriyor dizlerim, ayağını tuttuğum benim ama iki elim burası yok anada. Hala huzuru isterim. Cuma günleri radyolar için, özellikle dijital platformlar için güzel ve önemli bir gündür. Çünkü yeni yepyeni şarkılar Cuma günleri servis edilir. Ben şöyle derim, dumanı üstünde fırından yeni çıkmış, taze. Belki de ilk kez dinleyeceksiniz, belki de ilk kez duyacaksınız radyonuzda. İşte öyle bir şarkı. Murda ve Ezel aynı şarkıda. Radyo S'te ilk defa Güne Bakan'da. Şarkının adı Sonraki Hayatımda Gel.

Yeniler'le devam edeceğiz. 95.6 Radyo S'te güne bakana. Sırada ise sürpriz bir fi çalışma var. Manifest ve Ajda Pekkan aynı şarkıda. Şarkının adı Hileli.

Saat zarları hileli, manifest Ajda Pekkan. Şarkının adı Hileli. Ben de ilk kez çaldım ve ilk kez dinledim sizlerle birlikte. 95.6 Radyosu'nda Güne Bakan'da. Hemen ardından bu kez yenisiyle Baran Mengüç diyor ki Karaçalı şimdi.

Çok sevdiğim bir Ümit Sayın şarkısıdır Ya Sen Gidip De. Zamanında 90'lı yıllarda Pınar Aydın seslendirmişti bu şarkıyı. Tabii ki slow versiyonuyla. Bambaşka bir haliyle geldi radyolara. Bengü seslendirmiş yeniden. Ümit Sayın da eşlik etmiş şarkıda kendisine. Ümit Sayın şarkıları yine bir araya geldi. Yine bir albümde toplanıyor. Ve başka başka isimler, sesler bambaşka düzenlemelerle seslendiriyor bu albüm için. İyi de ediyor, güzel de ediyor. En azından günümüzde tekrar kazandırılıyor. Ümit Sayın'ın sözünü ve sesini yaptığı şarkılar onlardan biriydi. Ya Sen Gidip De. Şimdi ise bir Sezen Aksu şarkısı sahibinin sesinden gelecek radyolara. Şarkının adı Aşk Dansı.

0: Yeni çıkan şarkılarımızdan örnekler verdikten sonra kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra ise bugün günlerden madem cuma, cuma günleri sinemalarda vizyona giren yeni yepyeni filmlerimiz var. Onları anlatacak Tuncay. Güne bakan da. Şimdi kısa bir reklam arası.
1: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. Radyo
3: S. Unutulmaz. Unutulmaz.
4: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin. Aygaz.
5: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
6: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç,

0: Aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
2: Bu bayram çalışan da, işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
4: 1-1-2
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: Reklam.
11: Radyo S.
3: Sia Hotel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Hotel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

yok gayrı. Ve haftanın yeni filmleri. Bugünden itibaren sinemalarda izleyebileceğiniz yapıtlar. Yerli yabancı, korku, gerilim, aksiyon hepsi sinemalarda. İlk filmimiz Iron Maiden belgeseli Burning Ambition. Bu hafta gösterime giren ilk yapım, biyografik ve müzikal öğeler taşıyan bir belgesel film. Film efsanevi grup Iron Maiden'ın yalnızca müzik sahnesinde değil, aynı zamanda bir kültürel hareketin doğuşunda nasıl belirleyici bir rol oynadığını mercek altına alıyor. Iron Maiden'ın rock ve heavy metal'in toplum üzerindeki etkisine dair, yerleşik kabulleri nasıl sarstığını ve kendi yolunu nasıl inşa ettiğini inceliyor. İkinci filmimiz Mortal Kombat ve Mortal Kombat'in ikinci yapımı. 90'lı yıllara damga vurmuştu video oyun serisi olarak Mortal Kombat, 1995 ve 1997'de iki ayrı filme uyarlanmıştı. 2021'de yıllardan sonra tekrardan sinemaya uyarlandı. Pandeminin etkilerinin sürdüğü bir dönemde gösterime gelip toplamda 84.4 milyon dolar hasılata erişmişti. Pandemi şartlarında bile ilk filmin olumlu performans vermesi sonrası serinin ikinci filmine yeşil ışık yakılmıştı. Johnny Cage'in aralarına katılmasıyla bu kez dünya aleminin varlığını tehdit eden Shao Kahn ile kuralsız ve kanlı bir savaşta karşı karşıya gelmesini konu edinen Mortal Kombat'in ikincisinde seriye ikinci filme dahil olan Johnny Cage'e ünlü oyuncu Carl Urban hayat veriyor. Film Johnny Cage'in de aralarına katılmasıyla bu kez dünya aleminin varlığını tehdit eden Shao Kahn ile kuralsız ve kanlı bir savaşta karşı karşıya gelmesini Beyaz Perde'de

Cuma günlerini çok sevdiğimi ve Cuma günleri yeni yepyeni şarkıların radyolara servisi yapıldığını söylemiştim ve birkaç tanesini çalmıştım ilk yarım saatte. Ve bitmiyor, devam ediyor. Yeniler, yepyeniler. 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'da ilk kez çalıyoruz. Sevgili Onur Özdemir'in sözü bestesiyle Marjinal Valerin adlı çalışmasını. Şimdi...

Asya, 1990'ların başı, Sovyet sonrası kaosun ortasında parlak genç bir adam olan Vadim Baranov kendi yolunu çiziyor. Önce bir sanatçı, sonra bir reality show yapımcısı olan Baranov, yükselen bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in danışmanı oluyor. Gücün kalbinde yer alan Baranov, gerçekte yalan, inanç ile manipülasyon arasındaki sınırları belirsizleştirerek yeni Rusya'yı şekillendiriyor. Onu bu tehlikeli oyundan uzaklaştıran tek şey, kontrolü dışında olan çekici bir kadın. Yıllar sonra sessizliğe gömüldükten ve gizemle örtüldükten sonra Baranov nihayet açılıyor ve inşasına yardımcı olduğu rejimin karanlık sırlarını ortaya çıkarıyor. Filmin adı Kremlin'in Büyücüsü ve bu hafta

Haftanın diğer yeni filmlerinden biri de Kill Bill Mevzunun Tamamı. Sinemalarda bu hafta vizyona girdi. Kill Bill Mevzunun Tamamı tam 4 saatlik bir versiyon. Bu yapım Kill Bill Vol. 1 ve Kill Bill Vol. 2 filmlerini tek, sansürsüz ve kesintisiz bir filmde sunuyor bizlere. Bu kült aksiyon filminin destansı versiyonu yıllarca arşivlerde yayınlanmadan kaldı ve şimdi ilk kez büyük ekranda izlenebilecek. Filmin yönetmeni, senaryosuna da imza atan Quentin Tarantino. Oyuncular Uma Thurman, Lucy Liu, Bo Svenson, David Carradine, Julia Dreyfus ve

4 filmi anlatmaya, iletmeye çalıştım. Daha 4 filmimiz daha var. Bu hafta toplam 8 film izine girmiş. Ama önce... Dün ilk kez çaldım yine Güne Bakan'da. Bugün bir kez daha çalalım. İnna yenisiyle burada.

Önce Sıla hayran diyecek. Ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Güne Bakan'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Radyo Este.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: Reklamların ardından Deniz Seki Seni Bana Katsam bir Necro klasiği ile geldi radyolara. Ve sinemalarda vizyona giren filmlere devam ediyoruz. Fünye ismiyle gösterime giren aksiyon ve gerilim türündeki yapımla.
1: Sen bana ışık ol.
0: Londra'daki bir inşaat şantiyesinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunuyor. Bu keşif büyük bir paniğe ve bölgenin acilen tahliye edilmesine neden oluyor.
1: Hayatını boyarsın.
0: Ancak bu kargaşa herkes için korkutucu değil. Bir soygun çetesi. Polisin ve halkın dikkatinin bombada olmasını mükemmel bir fırsat olarak görüyor. Ekip tahliye edilen bölgenin boşluğundan ve yetkililerin bombayla meşgul olmasından yararlanarak bir banka soygunu gerçekleştirmeyi planlıyor. Filmin adı Fünye, aksiyon ve gerilim filmlerinin hoşlananlar için bu hafta vizyona giren yapımlardan bir tanesi. Bir diğer ise bir aşk filmi, romantik komedi türünde.
1: Ve sen...
0: Portekiz Aşkı. Film nişanlısının ihanetini öğrenince hayatını geride bırakan Yasemin'in tesadüfen gittiği Portekiz'de Jose isimli bir yabancıyla aynı evi paylaşmak zorunda kalmasıyla başlayan kendini keşif hikayesini anlatıyor. Portekiz Aşkı'nın senaryosunu Murat Boyacıoğlu ve Rana Denizay birlikte yazmışlar. Yönetmeni ise İsmail Şahin. Filmde Cansu Dere'ye İsmail Demirci haricinde yabancı oyuncular da eşlik ediyor. Deniz Seki'nin ardından da yeni şarkılarla devam ediyor Güne Bakan. İşte onlardan biri de Çakal'dan geliyor. Dumanın üstünde şarkısıyla Zaman Daralıyor.

0: süresiyle 1 dakika 57 saniyelik yeni çalışması Çakal Zaman Daralıyor dedikten sonra son iki filmim var, onları da aktarayım, vizyondakileri bitireyim. Annie Bunny, Şapşık Kardeşler, Almanya'dan gelen bir animasyon film. Film kanınca kolonisinin en beceriksiz iki üyesi Annie ve Bunny'nin gizemli bir sivrisinin yardımıyla yaşam ortamlarını kuraklıktan kurtarmaya çalışmasını anlatıyor. Seslendirme kadrosunda Mete Kayagir gibi bir isim de var. Son film ise yerli korku filmlerinden hoşlananlara Babil'in Laneti. Film Mezopotamya'da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ürünü olan ve yer altına gömülen büyük kitabının arkeolojik bir kazı sırasında gün yüzüne çıkmasıyla araştırmacı Aytaç ve ailesinin açıklanamayan paranormal olaylarla karşı karşıya kalmasını anlatıyor.
1: Akıl almaz bir şey.
0: Mazlum Yiğit'in yönettiği filmde ise Sefa Zengin, Yaşar Gündem ve Şirin Yıldırım var.

hafta sonu biliyorsunuz pazar günü, anneler günü. Bu yüzden de bu hafta Bursa Devlet Tiyatrosu Bir Yaş Dönemi Rüyası adlı oyunu sahneliyor bizler için. Bir gece, bir bavul, iki kadın, Feride ve Şirin. Biri anne, diğeri kız. Anne bu annelik kan bağıyla değil, seçimle, kabulle ve sevgiyle işlenen bir bağ. Şirin, Feride'nin karnından değil, hayatından doğmuş bir evlat. Anne kız olmak için aynı bedende başlamış bir hikaye mi ihtiyaç vardır? Yoksa birlikte yürünmüş yollar daha mı güçlüdür sorusunu soruyor bizlere. Erendiz Atasu yazdı, Melih Çoşar oyunlaştırıp Bengisu Gürbüzer doğru yönetti. Romandan sahneye projesiyle Bir Yaş Dönemi Rüyası adlı oyunda Erem Nalcı ve Sıdıka Derya Gümral oynuyorlar. Oyun bu akşam ve yarın akşam saat 18'de Bursa Devlet Tiyatrosu Feracizade Oda Tiyatrosu sahnesinde. Biletlerse biletinal.com'da ve ayrıca AVP gişesinde.

Bursa Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde ise Scapin ve Yeni Dolaplar adlı oyunu izleyebileceksiniz. Molière'in yazdığı, Orhan Belikan'ın dilimize çevirip Alexandra Villatilifaş'ın yönettiği oyun. Bu hafta, bu akşam ve yarın akşam 20'de, yarın saat 15'te matinede Bursa Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde sezonun son oyunlarıyla perde diyecek.

İtalyan yazar Carlo Collodini'nin 1881 yılında yazdığı Pinokyo'nun Serüvenleri adlı çocuk kitabının baş karakteri olan ve daha sonra kitabın farklı türlere uyarlanmasıyla bilinen Pinokyo, yeni yorumuyla Aspera sahnede. Kukla ustası Geppetto sıradan tahta bir kukla yaptığını düşünürken Pinokyo'nun hiç de sıradan olmadığını anlıyor ve her şey bu anda başlıyor. Acaba Pinokyo sadece konuşabilen bir kukla mıdır yoksa başka maharetleri var mıdır? Varsa bunları nasıl kullanacaktır? Bu soruların cevabı oyunumuzu izleyen küçük hanımlar ve küçük beylerde. Oyun bu akşam saat 19'da Aspera sahnede, ayrıca Mayıs ayında 23 Mayıs Cumartesi saat 13'te yine aynı sahnede izlenebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak bu sezon seyircimizi tiyatronun görünmeyen dünyasına davet ediyoruz diyorlar. Michael Frayn'in kaleme aldığı oyunun oyunu, sahne önüyle sahne arkasındaki yaşananları mizahın gücüyle görünür kılıyor. Tiyatronun kendisiyle yüzleştiği özel bir eser olarak sizlerle buluşuyor. Lale Eren Dalstar tarafından Türkçe'ye kazandırıldığı tiyatro sanatının üretim sürecine eğlenceli bir ayna tutuyor oyun. Cem Baza rejisiyle. Oyunun oyunu, sezonun son oyunuyla bu akşam saat 20.30'da Tayyare Kültür Merkezi'nde. Eğer hala izlemediyseniz, sizin için son fırsat olabilir gülmek, eğlenmek isteyenler bu akşam Tayyare Kültür Merkezi'ne gidebilirler. Hadiseyle devam edeceğiz. Onun yeni teklisi Ara Beni. İlk kez Radyo Esta Güne Bakan'da.

Güzel, keyifli şarkıları var Hadise'nin ama bazen de diyorum ki hep aynı şarkıyı söylüyor. Hissi uyanıyor bende. Birazdan farklı tarzlarda şarkılar da yapmalı diye düşünüyorum açıkçası. Ara beni yeni bir halka. Ard arda Motive ile yaptığı düetlerden, fiil çalışmalardan sonra. Devam edeceğiz tabii ki. Özellikle cumartesi pazar sahnelerde hangi oyunlar var? Güzel keyifli etkinlikler bekliyor sizleri bu hafta sonu. Hepsi son yarım saatte Güne Bakan'da.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: başa doğru.
1: Bu hafta hep Şebnem Ferah haberlerini duyduk, okuduk. Konser veriyormuş, yeniden sahneye çıkıyormuş dedik. İlk konser biletleri yarım saat içerisinde tükenmiş. Ve hemen ardından 27 Haziran'da yine aynı yerde Küçük Çiftlik Park'ta yeniden sahne alacağına dair bir haber paylaşılmış. Konserin biletleri ise bugün saat 15'te, yani yaklaşık bir 21 dakika sonra satışa çıkacakmış, ilgilenenler varsa aranızda. Ben giderim, alamamıştım, bu kez alacağım diyenler varsa sıraya girebilirler, çünkü sıraya girmek gerekiyormuş arkadaşlar. Eğer sıra size gelirse sizler de bir Şebnem Ferah konser bileti alabilirsiniz. Son yarım saate Zeynep Bastık'la başladık misafir. Ardından Sefa burada, yenisi Yine Seni Severdim. Güne Bakan'da Radyo İstasyonu'nda sizlerle.

bu hafta sonu çok güzel, çok değerli, çok da farklı bir oyun geliyor Bursa'ya. Oyunun adı Aynı Şeylerin Oyunu. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanında tanışıyor Nena ve Frank. Biri yaşıyor, diğeri yapıyor ya da tam tersi. Hikayenin başladığı yer ve zamanın ne önemi var peki? Aynı şeylerin oyununu defalarca başka başka evlerde, başka başka insanlarla oynamıyor muyuz? Her gün yeni bir sayfayı çevirip oyunun değişmesini, insan şarkına bir çomak sokabilmeyi dilemiyor muyuz? Belki de diliyoruz ve hatta diyoruz ki bu oyun başka bir oyun. Barış Yüceda yazdı, Mahir Akgündoğdu yönetti. Leman Aydın ve Mehmet Şerif Tozlu oynuyorlar bu oyunda. Oyun yarın saat 20.30'da Nilüfer sahnede perde diyecek. İki biletin biri bedava kampanyasıyla, biletlerse biletini al da ve ayrıca bu bilette satışta.

Sabahattin Ali'nin ölümsüz romanı Kürk Mantolu Madonna 6. sezonda tiyatro sahnesinde bizlere. İstanbul Tiyatro Topluluğu repertuarında sunulmaya devam ediyor. Yarın saat 18.30'da Bursa'da Baobab sahnede bir kez daha perdeleyecek Kürk Mantolu Madonna. Sahnede reklamcılığı geride bırakıyor, sosyal medya, evlilik ve ebeveynlik gibi konuları mizah dolu bakışıyla paylaşıyor. Gökhan Ünver. O da yarın saat 20'de Podyum Sanat Mahal'de. Juliet'in sahte ölümü, ölüm bürokrasisi ve Shakespeare kıskançlığıyla karısının dünyadaki trajedi yukarıda absürt bir komediye dönüşüyor. Juliet'in 42 Saati adlı oyunla Ömer Naci Topçu oyunun yazarı yarın saat 20'de Ekim Sanat sahnesinde iki biletin biri bedava kampanyasıyla biletler biletini aldı ve bu bilette. Yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyorken ben böyle bir çırpıda sizlere iletmeye çalışıyorum. Hem cumartesi hem de pazar akşamı sahnelerde hangi etkinlikler var? Onlardan biri de Ödenmeyecek Ödemiyoruz adlı oyun. İki işçi ailesinin birbirlerine ve sisteme karşı verdikleri mücadelenin komedisi. Alper İrvan, Kıvanç Kılınç, Osman Onurcan, Çağdaş Ekin Şişman, Berfin Karatay gibi isimler var. Ödenmeyecek Ödemiyoruz yarın akşam 20.30'da Uğur Mumcu sahnesinde izlenebiliyor. Pazar günü hem küçüklere hem de büyüklere Bremen Mızıkacıları Grimm Kardeşler'e tiyatro oyunu saat 14'te ve 15.30'da Aspera sahnede. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni çocuk oyunu Birimiz Hepimiz. Yine pazar günü saat 15'te bu kez Tayyare Kültür Merkezi'nde.

bakış açınızı değiştirecek daha mutlu bir yaşamın kapılarını aralamak istiyorsanız, Mutluluk Akademisi gösterisiyle Bay Geveze pazar günü saat 20'de Podyum Sanat Mahal'de sahne alacak. İki biletin biri bedava kampanyasıyla, biletlerse biletinan.com'dan temin edilebilir.

Asabi Komedi 7. sezonunda Süt Kardeşler bu komedi oyunu seyircisiyle buluşmaya aralıksız devam ediyor. Türk tiyatrosunun duayeni Nejat Uygur tarafından da uyarlanarak önce tiyatro oyunu olarak sergilendikten sonra sinemaya da aktarılan Süheyl ve Esat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla Süt Kardeşler adıyla 7. sezonunda da izleyicisiyle birlikte. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık Bahriyeli komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor. Geleneksel Türk tiyatrosundan örnekler sunan oyun sahne, dekor ve kostümleriyle kendisini izleyenleri 50'li yıllara götürüyor. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda da yine bu sezon sahnelenen Süt Kardeşler, Uygur kardeşlerin yorumuyla bir kez daha Bursa'ya geliyor. 10 Mayıs Pazar saat 20'de Baop sahnede izlenebilecek Süt Kardeşler, BAM yapım organizasyonuyla ve bugüne özel 1+1 kampanyasıyla biletler biletinal.com'da satışta.

Ve son olarak Konak Kültür Evi Serdar Şafak sahnesinde bugünden itibaren iki yeni film var. Mother Mary ve diğer filmde Dracula, bir aşk hikayesi. Bu iki filmi bugünden itibaren 15, 18 ve 20-30 seanslarında dönüşümlü olarak izleyebileceksiniz. Konak Kültür Evi Serdar Şafak sahnesinde, biletlerse bilet.nilüfer.ben.tr adresinde. Hem bu haftanın son programında hem de programın son dakikalarında. 95.6 Radyo Esen Güne Bakan'dan şimdilik bu kadar. İyi bir gün, iyi bir akşam, iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi ve hoş bakın. Ve şimdilik hoşça kalın.

0: Tel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu. Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501-537-1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
7: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyahotel.com.tr

Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Medikabil bilgilendiriyor. Akşam polikliniklerimizde hafta içi 17.30'dan sonra da hizmetinizdeyiz. Dahiliye, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve doğum polikliniklerimizle Nilüfer Hastanemizde hizmetinizdeyiz. 444 8 112 medikabil.com.

0: ready, because here's more hit music.
1: More hit music.
0: This is Radio S Borsa. Ladies and gentlemen, Radio S Borsa.
2: Reklam.
3: Radio S.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
6: Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444-8-112 medikabil.com.
7: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: respect to the original Don.
1: Reklam.
2: Radyo S.
1: Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444-8-112 medikabin.com.
3: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

Burası Radyo S. Hepinize güzel bir cuma akşamı diliyoruz. Ben DJ F mikrofonun başındayım. Neden? Fusion DJ's Party'nin startını vermek için. Bu akşam da haftanın her akşamında olduğu gibi dünyanın en önemli DJ'leri ve plak şirketlerinin radyo şovlarını sizlerle buluşturacağız. Bu akşamın listesinde kimler var hızlıca hatırlatalım. Hemen arkasından radyo şovlarımızı dinlemeye başlayalım. Birazdan Robin Schulz burada olacak Sugar Radio isimli radyo şovunun yeni bölümüyle. Arkasından süper DJ James Hype burada olacak. Stereo Hype isimli şovunun yepyeni bölümüyle burada olacak 20 ile 21 arasında. Sonra saatler 21'i gösterdiğinde Oliver Heldens burada olacak Hell Deep Radio ile. Sonra 22'de ünlü plak şirketi Spinin Records'un haftalık radyo şovu Spinin Sessions'ı dinleyebilirsiniz 22-23 arasında. 23'te ünlü DJ Rehab Cyberpunk Radio ile radyonuzda olacak. 00'da Timmy Trumpet radyo şovu Symphony Radio'nun yepyeni bölümüyle burada olacak 00 ile 01 arasında. 01 olduğunda saatler Radyo S'te Tiesto Club Life ile burada olacak. 02'de WNW ikilisi Rave Culture ile. 03'te Steve Aoki, Aoki's House ile. Ve 04'te Blaster Jax ikilisi kapanışı yapacak Maximize On Air ile. Bu akşam listesi aynen böyle. O zaman hemen başlayalım Fusion DJ's Party'ye. Robin Schulz açılışı yapıyor. Sugar Radio başlıyor.

back to the funk. Yeah, to the funk. Get back to the funk. Yeah.

sana gonganca bak. Gonganca nice bir şey getirdi Max. Bilgece please turn up the bass to the max. Pages you wild bir şey getirdi Max. And if you hear this sana gonganca bak. Gonganca nice bir şey getirdi Max. Bilgece please turn up the bass to the max. Pages you wild bir şey getirdi Max. And if you hear this sana gonganca bak. Gonganca nice bir şey getirdi Max. Bilgece please turn up the bass to the max. Pages you wild bir şey getirdi Max. Pages you wild bir şey getirdi Max. Pages you wild bir şey getirdi Max. Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam. Radyo
1: S. 95.6 Radyo S burası. Radyolarını yeni açıp aramıza katılanlara hemen hatırlatmamızı yapalım. Fusion DJ's Party devam ediyor dünyanın en ünlü DJ'leriyle. Biraz evvel James Hype buradaydı. Stereo Hype isimli radyo şovuyla. Şimdi Oliver Heldens'le devam ediyoruz. Hell Deep Radio başlıyor.
2: Welcome to Hell Deep Radio with Oliver Heldens.

0: Karma Radio.
1: She a freak. She a freak.

0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch. With your maximum side. With your maximum side.
1: A world was connected.
2: 95.6 Radyo S'tesiniz. Fusion DJ's Parti devam ediyor. Ben DJ Efe. Eşlik ediyorum size, bağlantıları sağlıyorum. Şimdi sırada Tiesto var. Club Life başlıyor.
3: Fast track to a new era.

It's a feeling. It's a sexy groove.